0: Maximum Hit Music.
1: Oy, oy, oy.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber

0: gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Hissettiğin müzik. Hissettiğin müzik. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: uzman soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Radyo Fenomen. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010'lar.
1: 10 oldu saatler. Günaydınlar. Serdar ben. Fenomen 2010'lar. David Yeter ve Econ'a başlıyor Sexy Beach.

şarkının iç içe geçtiği yorumlar, aynı zamanda mashup'ta diyoruz bunlara. Ilium ve Allegro, Tupac'a Someone Else, o tür şarkılardan bir tanesiydi. 10.06 günaydınlar. Radyo Feromen burası, ben Serdar. Feromen 2010'lara başladık bile. Her pazar sabahı olduğu gibi 10'dan 11'e müzik dünyasının 2010'lu yıllardaki hit single'larıyla buradayız. Anıları canlandırıyor ve kahvaltılarınıza harika single'larla eşlik ediyoruz. Ve şimdi Lady Gaga burada, Love Game.

kendisi artık 2000'lerin başındaki o ikonik pop yıldızı dönemine bir dönüş yaptı. Müzikten ziyade saç tasarımıyla yıllardır koruduğu bir saç stili vardı onun, dalgalı sarı saçları, ve bunu artık geride bıraktı. Dümdüz ve pürüzlü saçlarıyla hayranlarının karşısında artık Britney Spears, If You See Came ile buradaydı. Radyo Fenomen burası. Günaydınlar, Serdar ben. Fenomen 2010'lardasın. Yani o dönemin hit single'larını hatırlıyoruz. Jessie J, Domino. Birazdan daha önce ise Bob Sinclair, Şekil Sahara, I Wanna.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo fenomende fenomen 2010'lar.

geçtiğim sene bugünlerde erken evre meme kanseri teşhisi konulmuştu ve uzunca bir tedavi süreci geçirdi ve en son hastane kontrollerinin ardından artık kanseri resmen yendiğini duyurdu. Tabii bunun sonrasında saatlerce ağlamış mutluluktan. Ne mutlu ona ve tabii ki onun gibi benzer süreçten geçenlere. Jessie J Domino ile buradaydı. Radyo

0: Kimler hatırlıyor Robbie Williams yorumuyla 2000'lerin başında benim böyle saatlerce üst üste dinlediğim, bayıldığım şarkılardan bir tanesiydi. Bu da bence oldukça başarılı bir yorum fenomen 2010'larda. Feel, Kosi Yonita. Radyo Fenomen'desin, günaydınlar, ben Serdar. Fenomen 2010'larda Stromae ve Aloran Dance. Birazdan radyonun olacak, daha öncesinde ise Justin Timberlake, Love, Sex, Magic seni bekliyor, unutma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

sonları da artık yavaş yavaş sonuna gelmiş durumdayız. Saat bitmeden Babsikler ve Katy Perry'e de kulak vereceğiz. Dinlemede kal ve saat 11'de ben Serdar bu kez Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Sizleri Fenomen Cafe'ye de bekliyor olacağım. Unutmayın Radyo Fenomen'de Taylor Swift Style.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, sanat, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasına bir bakacağız. Hollywood'daki yapay zeka tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da Martin Scorsese bir yapay zeka şirketine danışman olarak katıldı. Peki bu sinema endüstrisi için ne anlama geliyor? Müzik dünyasında Taylor Swift'in Paul McCartney hakkında yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Onun The Boys of Dungeon Lane albümünü sanatçı çok beğenmiş. Bakalım neler söylemiş. Yaşam haberinde bu hafta sonu Oxford Üniversitesi'nin 76 ülkeden 80 bin kişiyle yaptığı dev bir araştırmayı sizlerle paylaşacağım. Mutluluğu acaba en çok artıran şey gerçekten para mı ya da başka şeyler ön planda mı? Teknoloji haberinde bu hafta sonu Meta'nın yapay zeka destek sisteminin hacklenmesini sizlerle paylaşacağım. Birçok önemli ismin Instagram hesabının hacklendiği iddia ediliyor. Bakalım detaylarda neler var. Son kısımda da sosyal medyanın gençlerin dikkat süresini kısalttığı yönündeki tartışmalar hakkında paylaşmak istediğim var. Yine bir üniversite araştırması bunu tersine çevirebildiğini iddia ediyor. Bakalım bu araştırmanın öne çıkan noktaları neler? Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye bu hafta sonunda başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasından bir haberle devam ediyor şimdi. Ünlü yönetmen Martin Scorsese bir yapay zeka şirketine danışman olarak katıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Şirketin araçlarını filmlerinin ön hazırlık aşamasında kullandığını açıklamış. Hatta şöyle ilginç bir demeci var. Scorsese'ye göre sinema henüz yaklaşık 125 yıllık geç bir sanat dalı ve yeni teknolojilere açık olması gerekiyor. Mesela daha önce Hugo filminde 3D teknolojisini kullanmıştı. İzleyenler bilir, The Irishman filminde oyuncu gençleştirme, The Aging teknolojisini kullanmıştı ve şimdi de yapay zekanın kafasındaki sahneleri sanat yönetmenleri, görüntü yönetmenleri ve diğer ekip üyelerine daha hızlı anlatmasını sağladığını söylüyor. Yani bir mesela tanıtım videosu paylaşmışlar. Scorsese yapay zekayı kullanarak bir sahnenin storyboardunu oluşturuyor ve mesela Goodfellas filmindeki ünlü Copacabana gece kulübü sahnesini de örnek veriyor. Bugün benzer planlamaların yapay zeka yardımıyla çok daha kısa sürede yapılabileceğini ve bunun hem zaman hem de prodüksiyon maliyetini düşüreceğini belirtiyor. Yani işin biraz da arka planında işte bu son cümle yatıyor. Yani prodüksiyon maliyeti anlaşılan Hollywood ve sinema dünyası genel manada bu maliyetleri düşürmek için yapay zekaya dört koldan sarılacak gibi gözüküyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Tüm fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye müzik dünyasından bir haberle devam edelim. Taylor Swift sosyal medyada çok önemli başka bir müzisyeni övdü. Önceki hafta bir Instagram story'si paylaştı. The Boys of Dungeon Lane albümünü yayınlamıştı Paul McCartney ve dediğim gibi Instagram hesabında bu sonsuz derecede olağanüstü sanatçıdan ilham almamayı başaramıyorum mesajını paylaştı. Yani iki müzisyen zaten epeydir birbirlerine duydukları saygıyla biliniyor. Mesela daha önce 2015'te birlikte sahneye çıkmışlar. Shake It Off şarkısını seslendirmişlerdi. 2020'de şarkı yazarlığı üzerine kapsamlı bir söyleşi yapmışlardı. Paul McCartney pandemi sebebiyle iptal edilen Glastonbury konserine Swift'i davet etmeyi planladığını açıklamıştı o yıllarda. Ve Paul McCartney'in 2024 senesinde Swift'in Londra'daki Eras Tour konserinden birine katıldığı ve seyirciler arasında şarkılara eşlik ettiği de zaten görüntülenmişti. Yani kısacası pop müziğin en büyük yıldızlarından biri günümüzde Taylor Swift, müzik tarihinin yaşayan efsanelerinden Paul McCartney'in yeni albümüne açık destek vererek bu işte iki kuşak arasındaki karşılıklı sevgiyi, saygıyı bir kez daha herkese göstermiş oldu.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Mutlu hafta sonları Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi bir yaşam haberiyle devam ediyoruz. Hafta içi sabah modunda da Radyo Fenomen'de sizlerle paylaşmıştım. Biraz daha detayına girmek istedim. Çünkü Oxford Üniversitesi'nin yaptığı çok detaylı bir araştırma var. Tam 76 ülkeden 80 bin katılımcıyla yapıyorlar bu araştırmayı. Mutluluğu biraz aslında araştırmışlar ve mutluluğu en çok artıran şey para ya da maddi imkanlar değil, bazı davranış ve karakter özellikleri olduğu sonucuna varmışlar ki bu özellikler neler? Zorluklar karşısında sabırlı olmak, gerektiğinde risk alabilmek, haksızlıklara karşı duyarlı olmak, iyi davranışları desteklemek, karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek, insanlara güvenebilmek ve güven ilişkileri kurabilmek. İşte araştırmacılar bu özelliklerin farklı kültürlerde ve ülkelerde benzer şekilde mutlulukla ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Bir de 47 yaş civarında insanların işte yani yaklaşık diyelim bu yaş civarında sağlıkları ve yaşamlarından duydukları memnuniyetin arttığını gözlemlemişler. Bunun sebebi de insanların işte bu yaş civarlarında dış görünüşten ziyade ruhsal sağlıklarına, zihinlerine biraz daha odaklanmaya başlamaları olarak gözüküyor. Yani özetle bu 80 bin kişiyle yapılan büyük araştırma insanların mutluluğunu en çok artıran şeyin para değil, güven, yardımsever, sabır ve güçlü sosyal ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor. Radyo

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
4: Derken
3: Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları, Radyo Fenomen burası. Fenomen Kafe'de teknoloji dünyasına bir haberle devam edelim. Gerçekten de şaşırdım ben bu haberi okuyunca. Çünkü Meta'nın yapay zeka destek sistemi beklenmedik bir güvenlik sorunuyla bugünlerde gündemde. Çünkü iddiaya göre bazı hackerlar Instagram hesap kurtarma işlemlerini yürüten yapay zeka destek asistanı kandırmışlar ve bazı popüler hesapların kontrolünü ele geçirmişler. Hatta diyorlar ki etkilenen hesaplar arasında Beyaz Saray'ın milyonlarca takipçili Instagram hesabı, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nden üst düzey bir görevlinin hesabı ve dünya çapında çok popüler bir kozmetik devinin Instagram hesabı da bulunuyor. İşte siber güvenlik araştırmacılarına göre saldırganlar Meta'nın yapay zeka destek botuna sahte bilgiler verip şifre sıfırlama e-postalarının kendi adreslerine yönlendirilmesini sağlamış. Şimdi çok fazla işin detayına girmeyeceğim ama burada bizler için kritik bir nokta var. O da şu, eğer ki şifrenizi işte Instagram için ya da benzeri hesaplar için şifrenizi unutursanız ve şifre sıfırlamak amacıyla yapay zekaya başvurursanız, bir şifre isterseniz, mailinize gelen şifreler konusunda biraz daha lütfen dikkatli olun. Gördüğünüz gibi yani yüz milyonlarca takipçisi olan hesapları bile hackleyebiliyorlar. O yüzden bilmediğiniz linklere sakın ola tıklamayın.
0: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları, Serdar ben. Fenomen Kafe'de sosyal medyanın gençlerin dikkat süresini kısalttığı yönündeki tartışmalara yeni bir araştırmanın yanıtını sizlerle paylaşacağım. Aslında bu dikkat süresinin kısalmasına bu araştırma bir çözüm önerisi sunuyor. O da şu: bir müzik aleti çalmayı öğrenmek. Evet, Kanada'da McMaster Üniversitesi araştırmacıları 8-34 yaş arasındaki 268 kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar ve müzik eğitimi alanların dikkat gerektiren görevlerde daha hızlı tepki verdiğini ve dikkatlerinin daha az dağıldığını tespit etmiş. Yani farkındaysanız birçoğumuzun artık dikkat süresi epeyce kısalmış durumda ve araştırmacılar bunu biraz müzikle çözebileceğimizi iddia ediyorlar. Onlara göre işte enstrüman çalmak, ritim öğrenmek, nota okumak, hataları düzeltmek ve bir sürekli odaklanmak gibi beceriler gerektiriyor bu çalma işlemi, enstrüman çalma işlemi ve işte bu da beynin dikkat mekanizmalarını adeta bir egzersiz gibi çalıştırıyor. Yani sizler de dikkat eksikliğinden dem vuruyorsanız bunun çözümü müzik ve işte bir müzik aleti çalma olabilir, aklınıza bulunsun. Pekala, ben Serdar, Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşalım, olur mu? Hoşçakalın.
0: Radyo

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, yine çekişmeli, iddialı bir liste oldu. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Radyo

0: 2025'in son çeyreğinde Play isimli albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran. Bu albümünden arka arkaya hit single'lar dinlemeye devam ediyoruz. Ve işte Hint ezgileriyle bulanmış Ed Sheeran tarzı. Bu hafta Fenomen'in 40'ın 33 numarası Sefa Radyo Fenomen'deydi. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
4: 32 numara.

0: ile devam ediyor. Romanya'dan ikili Sikotoy ve Minelli'yi bir araya getiren Yesterday bu haftanın 29 numarasıydı. Birazdan 28 numara da aynı zamanda bu haftanın bir diğer yeni girişi. Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 28 numara.
3: Feral ilk 40.
4: Yeni giriş.

0: Bir diğer yeni girişi The Boss'la bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Music. Şenol İlk 40.
1: 23 numara.
2: Şenol İlk 40.
1: Yeni giriş.
2: Fenomen'de yeni.
3: The Boss. This is the best. Listen to our new single.

0: kaldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce hemen bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Nedir? Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. İşte Radyo Fenomen'de Fenomen ilk 40'ın bu haftaki aday single'ı Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Ray ve Where's My Husband radyo fenomendeydi. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde senin de duyduğun gibi tempoyu da yükseltiyoruz. Radyo fenomende bu haftanın 19 numarası Brian Mescal ve...

dünyasında Afro House fırtınası devam ediyor biliyorsun. Ve Afro House'un son yıllardaki en çok konuşulan isimlerinden Shims önderliğinde Firefire Phenomenal 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada Shaggy ve Ekin ikilisi bizi karşılayacak.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar

0: para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabaytları da ona katlıyoruz.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.

0: olacak. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak.

0: afiyet de ye.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: radyo fenomen.
1: Maximum hit müzik. Şu an ilk 40.
2: 8 numara.

0: zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın iki numarası Tevin Pala ve Jenny ortaklığı Dracula oldu. Ve bir numaraya geldiğimizde ise 7. haftasında da zirvedeki yerini koruyan iki isim. Radyo Fenomen'de BB Rexy ve Faithless ortaklığı New Religion bu haftanın da bir numarası. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40. Bir numara.

0: Maximum Hit Music.
1: Esta es mi

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için Fenomen.

0: Didi gibi başka. Didi sen yazın. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bizim çocuklar sahada. Ülken hep yanlarında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başlıyor.

bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz.

0: Rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Çelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
0: Radyo fenomeni.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için Fenomen

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.

0: saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

maximum hit music.